bir efendimiz. Şahidi şey levendimiz, Hazreti Pir efendimiz.